Sanamdiye tamce sevanye dolenye ve canam tamce Geganaçi balap çubayi seben sole